Suzanne. Karmelerin asıdı gölle yaylak, yaylak, yaylak, yaylak.